Erken gördüm hayatı. Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım. Hızlı yaşadım ve yoruldum. Ne ağlar ne gülerim sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen tanrısın Allah'ım. Sen yalnızsın her zaman. Ben de yalnızım tanrım. Ya ben neyim? Ya ben neyim o zaman? Ya ben neyim o zaman?

umut ışıklarım bir bir söndüler. Dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim onlar gittiler. Ezdi tükenmedik bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik bildiğim

dayan de. Ağlama baba, şeref ağlamaz. Bugün benim düğünüm var. Hey anam hey, hilal vurmuş kanım üstüme. Ağlama baba, şeref ağlamaz. Gayrı ruhum bayraktır benim, dalgalanır vatan üstüne. Yeşil ırmağı Fırat'a, Gediz'i Dicle'ye kavuşturur. Erciyes'i Ağrı'yla, Kaçkar'ı Toros'la, Maden Dağı'nı Ulus Dağı'yla buluşturur. Bu bayrak türküdür baba. Rize'de çay, Isparta'da gül kokul, Aydın'da zeybek, Erzurum'da dadaş türküler. Antep'te şahin, Köroğlu'yum zulme karşı durmaya, Dadaloğlu'yum afşar ellerini yeniden kurmaya. Ağlama baba, şeref ağlamaz. Neden ay yıldız nazlıdır? Çünkü hep çocuktur bir yanımız, hep Alkınalıyız. Şimdi şehidim, anamın eline bırakılan boynu bükük künyeyim. Yaralı bir yurdum. Yaşasam yine Mehmet'in oğlu Ali olurdu. Ağlama baba, şeref ağlamaz. Şeref ağlamaz. Özlediğinizde beni

hasret bana göre değil. Yokluğunu ben çekemem. Bana vazgeç deme sakın. Bana vazgeç deme sakın. Vazgeçemem. Vazgeçemem. Vazgeçemem.

Dolmuş sayfalarım, tükenmiş kalem. Kendime bir ceza vermeliyim ben. Hiç huzur vermedi bana bu alem. Başımı taşlara vurmalıyım ben. Kendime bir kurşun sıkmalıyım ben. Beynime bir kurşun sıkmalıyım ben. Sıkmalıyım ben.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan SkyStar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Anı. Kuşadası Şubesi, Ender Anı.

0: Adası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 49 77. Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam.

Makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544-367-8436.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533-148-6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler, Aydın.
5: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
6: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
7: Evlenmek ve

0: Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: IFM Reklam.

Günaydın IFM dinleyicileri. 100.5 IFM'de Didar Aydın ile Günaydın programındasınız. Güzel bir hafta olsun. Bereketli, şanslı, işlerinizin yolunda gittiği, çok güzel haberler aldığınız bir hafta olmasını diliyorum. Bugünkü konumuz kendine izin vermek. Bugün size çok basit gibi görünen ama cevabı o kadar da basit olmayan bir soru soracağım. Hayatınızda yapmak istediğiniz bir şey için kimden izin bekliyorsunuz? Belki bu soruya hemen kimseden diyeceksiniz. Çünkü sonuçta hepimiz yetişkin insanlarız. Kendi kararlarımızı kendimiz veriyoruz. Nereye gideceğimize, ne giyeceğimize, kiminle görüşeceğimize, neye başlayacağımıza biz karar veriyoruz diye düşünüyor olabilirsiniz. Dışarıdan bakıldığında öyle görünüyor. Fakat biraz daha yakından baktığımızda bazı kararlarımızın kapısında görünmeyen birileri duruyor. Annem ne der? Çocuklarım ne der? Eşim yanlış anlar mı? Çevrem bencil olduğumu düşünür mü? Bu yaştan sonra komik görünür müyüm? Beni sevenler benden uzaklaşır mı? Bazen izin istediğimiz kişi artık hayatımızda bile değildir. Yıllar önce duyduğumuz bir cümle bugün hala kararlarımızın başında nöbet tutuyor bile olabilir. Önce sorumluluklarını bitir. Kendini bu kadar düşünme. El alem ne der? Sen yapamazsın. O cümleyi söyleyen insan belki çoktan unutmuştur ama biz onu iç sesimizde hala tekrar ediyoruzdur. Sonra da kendi hayatımızı yaşarken sanki bir başkasının evinde misafirmişiz gibi dikkatli hareket ediyoruz. İşte bugünkü konumuz bu. Bugün WhatsApp hattımıza bu konuyla ilgili mesaj atmak isterseniz 0532 686 7837 numaralı hattımıza mesaj atabilirsiniz. Ben de memnuniyetle okurum. 100.5 IFM'de Didar Aydın'la Günaydın programındasınız.

Geçtiğimiz programlarda zannetmeyi, cesareti, kendine geç kalmışlık hissini konuştuk. Bugün onların hemen yanında duran başka bir yere bakıyoruz. Kendimize izin vermeye. Çünkü bazen ne istediğimizi biliyoruz, bazen yapacak gücümüz, cesaretimiz var. Ama içimizde evet bunu yapabilirsin cümlesini bir türlü duymuyoruz. Hatta belki aksine bunu yapamazsın, beceremezsin diye yükselen bir sesle mücadele ediyoruz ve belki de duruyoruz. İnsan yalnızca büyük kararlar için beklemez. Dinlenmek için bekler. Birinden yardım teklifini kabul etmek için bekler. Güzel bir şey istemek için bekler. Yorulduğunu söylemek için bekler. Ne bileyim fikrini değiştirmek, bir yerden ayrılmak, yeniden başlamak, tek başına kalmak, sevilmek, görünmek, hatta bazen iyi hissetmek için bile bekler. Ya şöyle düşünün. Size çok sevdiğiniz bir arkadaşınız gelse ve çok yoruldum ama dinlenirsem kendimi suçlu hissediyorum dese ona ne söylerdiniz? Büyük ihtimalle senin de dinlenmeye hakkın var derdiniz. Peki aynı cümleleri kendinize neden söyleyemiyorsunuz? Başkasına izin verdiğimiz ya da şefkatli davrandığımız olayları kendimize geldiğinde neden yapamıyoruz? Neden bir şartlara bağlıyoruz? Bugün kimseye her şeyi bırak yalnızca kendini düşün demeyeceğiz tabii ki. Bu mümkün değil. İnsanların sorumlulukları var, sevdiği insanlar, ekonomik koşullar, taşıdığı yükler. Kendine izin vermek, bütün bunları yok saymak değil. Aslında biz kafamızda bazen çok büyütüyoruz. Kendini de bu hayatın içinde saymaktan bahsediyorum. Herkesin ihtiyacını gerçek kabul ederken kendi ihtiyacını da gerçek kabul etmek, görebilmek, önceleyebilmek belki de hani bahsettiğim şey. Bugün bu konunun üzerinde konuşacağız. Kendime bir konuda izin versem hayatımda ne değişirdi? Belki büyük bir karar gelmeyecek aklınıza ama bir saat uyumak da, telefonu kapatıp biraz kitap okumak da, istemediğiniz bir davete gitmemek için hayır demek de. Ya ne bileyim yıllardır sakladığınız elbiseyi giymek ya da birine ben böyle hissetmiyorum demek bile bence ki bile derken bile şu an zihnimin sınırlarında konuştuğumun farkına varın. Bunlar demek ki göz ardı ettiğim şeyler ki oraya bile diyorum. Bunlar gelecek aklınıza. Ve bunları küçümsüyoruz. Belki de en büyük hatamız bu. Kendimizle ilgili her şeyi ikinci, üçüncü sıraya atarken önemsizleştirdiğimiz bir yerden kendi iç sesimizle kendimize engel oluyoruz. O zaman şöyle kendime en çok şu konu için izin vermekte zorlanıyorum çünkü diye mesaj atabilirsiniz bana. 100.5 AFM'desiniz. Ve WhatsApp hattımız 0532 686 7837. Evet, kendimize izin vermekte en çok zorlandığımız şey ne? Onun üzerine konuşuyoruz ve paylaşmak istediğiniz bir şeyler varsa mesajlarınızı bekliyorum. Manga diyor ki, bir kadın çizeceksin.

0: 95.5 AFM'desiniz. Bugünkü konumuz kendine izin vermek. Bununla ilgili size içimizde çok yetkili ve etkili bir makamdan bahsedeceğim. Şimdi küçükken izin istemek hayatın doğal bir parçasıydı. Dışarı çıkabilir miyim? Arkadaşımda kalabilir miyim? Bunu giyebilir miyim? Çocuk için sınırın dışarıdan gelmesi gereklidir çünkü. Bir de ebeveynlerimizin bizi korumak için sürekli uyardığı durumlar vardı. Buraya kadar çok sağlıklı. Fakat eğer yargılayan, eleştiren bir ailenin içerisinde büyüdüysek, bu ses biraz onların sesini devam ettirir hale geliyor. Bunu tabii ki aileler kötü niyetle yapmıyorlar. Bizi korumak istiyorlar, başımıza kötü şeyler gelmesin diye. Ama bu bazen bizim büyüdüğümüz zamanda önümüze çok büyük bir engel olarak çıkıyor. Hepimizin iç sesi var. Ve çoğu zaman bir şey yapmak istediğimiz zaman kendi kendimize fark etmeden o iç sesi duyarız. Mesela der ki bunu beceremezsin, bunu yapamazsın, yaparsan rezil olursun, yüzüne gözüne bulaştırırsın gibi. Ya da ne bileyim büyürken annen sana önce işimizi halledelim sonra dinleniriz cümlesini çok sık tekrarladıysa, sen bugün hayatını yaşarken bu sesi zihninde tekrar tekrar duyarsın ve bu seni yönetmeye başlar. İşte bu yetkili merci hakkında konuşacağız birazdan.
1: IFM Reklam.
2: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
3: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05

0: içine.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güveni

0: 4013, iş telefonu 0256 711 47 34.
1: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel, fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi. Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.
3: IFM 100.5'tesiniz. Didar Aydın ile Günaydın programındayız. Bugünkü konumuz kendine izin vermek. Konuyla ilgili mesajlarınız için WhatsApp hattımız 0532 686 78 37. Bu sabahın ilk mesajı Murat Bey'den gelmiş. Kendi işimi kurmayı çok istiyorum. Aslında çok yetenekli olduğum bir şey de var. Fakat başarısız olursam çocuklarıma kötü örnek olmaktan da çok korkuyorum ve zihnimde sürekli bunu duyuyorum. Şimdi ebeveynlere şöyle bir şey söylemek isterim. Biz hayatımızı yaşarken çocuklarımıza sadece iyi şeyler yaparak örnek olmuyoruz. Yani sadece başarı bir örnek değil. Düşünülerek alınmış bir risk ya da gerekirse yeniden yön bulmak da aslında çocuklarımıza ebeveynler tarafından çok güzel bir rol model. Düşünsenize, içinde sıkıştığınız bir konu var ya da kendinize ait bir yeteneğiniz olduğundan bahsediyorsunuz ve diyorsunuz ki ben bununla ilgili bir adım atmak istiyorum. Bu çocuğunuzun hayatında evet ben bir yeteneğimi keşfettim ve bunu yaştan bağımsız, bulunduğum koşullardan bağımsız hayata geçirebilirim örneğini vermiş oluyorsunuz. O yüzden zihninizden geçen bu sesin birazcık kısılması için ilk adım atabilirsiniz. Çünkü her attığımız adım aslında bize motivasyon sağlar. Yani durup düşünürken motive olmuyoruz. Hareket halindeyken, bir şeyleri yapmaya başlarken, adım atarken ve yaptığımız şeyin büyüklüğü küçüklüğü fark etmeksizin yapabildiğimizi gördüğümüz anda motivasyonumuz katlanarak ilerliyor. Çünkü insan deneyimle hayatı devam ettirebilen bir canlı. Zihnimizin sesine takılıp kalmak aslında kendi kendimize kurduğumuz bir tuzak. O yüzden Murat Bey derim ki biraz cesaret, biraz hayretle, belki kendinize izin vererek, başarısız olmayı da göze alarak ama başarabileceğinize de inanarak o ilk adımı atın. Bence çocuklarınıza verebileceğiniz en güzel örnek bu olabilir.

100.5 AFM'de Didar Aydın ile Günaydın programındayız. Konumuz kendine izin vermek ve şu an bahsettiğim kısım ise zihnimizdeki iç sesimiz. Şimdi mesela bir evde büyüyorsunuz ve o evde sürekli aman kimseye muhtaç etme sözü sürekli tekrarlanmış. Bu söz aslında belki o zamanlar güç vermiştir. Fakat yıllar sonra yardım istemeyi neredeyse utanç haline getirmiş olabilir ve her duyduğumuzda kendim halletmeliyim, kimseye muhtaç olmamalıyım, tek başınayım demeyi kendimize alışkanlık haline getirmişizdir. Çok zor değil mi? Yani zaten mümkün de değil. Bir insanın sürekli her şeyi tek başına yapmasının sonucunda gerçekten bedeninde mutlaka ama mutlaka bir maraz çıkıyor. O yüzden iç sesimizi ilk adımımız fark etmek. Bazılarımız sevgiyi uyumlu olduğumuzda aldık mesela ailelerimizin içerisinde. Sessizsek, başarılıysak, sorun çıkarmıyorsak, herkesi düşünüyorsak sevgiyi alabildiğimize inandık bir şekilde. Böyle büyüyen biri için kendi isteğini söylemek yalnızca bir tercih değil, sevgiyi kaybetme ihtimali. Çünkü öyle kayıtlı. Bu yüzden yetişkin olduğunda bile ben bunu istemiyorum derken sesi titreyebilir. Keşke söyleyebilse ve sesi titreyebilse hiç söylememeyi de tercih edebilir. Ya düşünsenize ben bunu istemiyorum. Ya bu kadar insani bir cümlenin kurulması bazılarımız için gerçekten böyle kalbinin hızlı atması, ellerinin titremesine bile sebep olabilir. Deneyin, göreceksiniz. Mesele kararsızlık da değil bu arada. İçindeki o eski denklem, uyum gösterirsem sevilirim, farklılaşırsam yalnız kalırımı bize kodlamış ve biz sürekli bulunduğumuz ortama uyum sağlayan silik, sessiz o karakter haline geliyoruz. Bir de izin beklemek bazen açıkça anlaşılmaz da, yani kendimizi sürekli açıklarken de ortaya çıkabilir mesela. Yani bir şey yaparsınız ve daha o cümle bitmeden o cümlenin ortasında kendinizi açıklamaya başladığınızı fark ediyorsanız ve bundan sıkılıyorsanız bilin ki yaptığınız şeylerin mantıklı bir açıklamasını illa karşıya vermekle ilgili bir refleksiniz gelişmiştir. Ama inanın bana bu da çok yorucu. Ya düşünsenize ben bir şey yapıyorum ve sürekli bunda kendimce haklı olduğumu karşımdaki kişiye anlatmaya çalışıyorum. Sanki böyle her kararımızın yanında savunma dilekçesi sunmak zorundaymışız gibi bir psikoloji. Oysa bazı duyguların mahkemesi yoktur ki, yorulduysak yorulmuşuzdur yani. Ya da bir şey istemiyorsak istemiyoruzdur. Bunun nedenini anlamak kıymetli fakat varlığını kabul etmek için kendimizi ikna etmeniz gerekmez. Ya da içimizdeki o görünmez yetkili ve etkili makam kimi zaman da toplumdur. Mesela bir kadının ne kadar fedakar olması gerektiği, bir erkeğin ne kadar güçlü görünmesi gerektiği ya da bir annenin kendini ne kadar geri plana atması gerektiği belli bir yaştan sonra insanların neler istemesi ya da istememesi gerektiği. Ya bize bunlar doğrudan söylenmese bile bu beklentileri içimizde sürekli bekliyoruz. Yani hissediyoruz. Sonra kendi kararımızı verirken yalnız bugünkü insanlarla değil yıllardır biriken bütün o bakışlarla konuşuyoruz. Burada önemli bir ayrım var aslında. Başkalarını önemsemek ile kendi hayatımızın yetkisini bütünüyle başkasına vermek aynı şey değil. Ya sevdiğimiz insanların duygularına dikkate alabiliriz. Bunda da bir sakınca yok. Ama onlarla konuşarak kararımızın neden ona karar verdiğimizin ya da neden istediğimizi makul ölçüde anlatmayı kendimize hak görmemiz ya iş günün sonunda kendimize bu hayatı yaşamak için izin vermemiz gerek. Evet. Konuyla ilgili anlatmak istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şeyler varsa 0532 686 78 37 nolu WhatsApp hattımıza mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Memnuniyetle okurum.

Evet, belki bugün kendimize şu soruyu sorabiliriz. Bir karar verirken gerçekten sonuçlarını mı düşünüyorum, yoksa biri benim hakkımda kötü düşünecek diye mi vazgeçiyorum? Bu ikisi birbirine çok benzer görünebilir ama biri sorumluluktan, diğeri ona ihtiyacından doğar. Ona ihtiyacımızı bütünüyle yok etmek de mümkün değil, gerekli de değil. Yani insan olmanın bir gerekliliği aslında. Ve çünkü sosyal varlıklarız. Sevdiği insanların düşüncesini merak etmek, anlaşılmak çok insani. Sorun onayı istememiz değil aslında. Onay gelmediğinde kendi gerçeğimizi geçersiz saymak. Birinin kararımıza katılmaması, kararımızın mutlaka yanlış olduğu anlamına gelmez. Bazen iki insan birbirini sevdiği halde aynı hayatı doğru da bulmayabilir. Biz bunlara izin vermiyoruz. Burada yetişkin olmanın zor taraflarından biri ortaya çıkar. Kararımızın sorumluluğunu alırken başkasının memnuniyetsizliğine de dayanmak. Yani çocukken izin verilmediğinde dururduk. Yetişkinlikte ise kimi zaman sevdiğimiz biri ben olsam yapmazdım dediği halde kendi yolumuzu seçmemiz gerekebilir. Yani bu onu hiçe saymak değil, hayatlarımızın aynı olmadığını kabul etmektir. Ya en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi bu galiba. Ve bu içimizdeki etkili ve yetkili iç ses makamı fark etmek zorunda olduğumuz bir yer. Ya mecburum, ayıp olur, yakışmaz, el alem ne der, bu benden beklenmez ve bir sürü daha tekrar edip duran cümleler. Bunların hiçbiri yanlış değil. Fakat bir kararın içinde çok sık geçiyorsa durup düşünmeye gerçekten değer. Ya bir şey soracağım. Bir şey yaparken gerçekten mecbur muyum? Yoksa başka seçeneğin bedelinden mi korkuyorum? Ya da bana böyle öğretildi ve ben otomatik mi hareket ediyorum? Gerçekten ayıp mı olur, yoksa ben böyle olduğuna mı alıştırıldım? Benden beklenmiyor diye bana ait olamaz mı? Yani kim söylüyor senden beklenmediğini? Buna kim karar veriyor? İşte bu iç sesin ne kadar yetkin bir yerde olduğunu fark etmek için muazzam bir gün. Hayatınızdaki hangi karar kimsenin açıkça karşı çıkmamasına rağmen sizden hala izin bekliyor? Bunun üzerine biraz düşünürseniz ve bana içinizden geçenleri mesaj atarsanız memnuniyetle okurum. 100.5 AFM'desiniz. Dider Aydın ile Günaydın programındayız.

Bir WhatsApp mesajım var. Cem Bey demiş ki, kendime yeniden aşık olma izni veremiyorum. Geçmişte yaşadığım hayal kırıklıkları yüzünden biri karşıma çıktığında önce güzel ihtimalleri değil nasıl biteceğini düşünüyorum. Daha önce yaşadığınız olayların sizin içinizde bir ses, iç ses olarak sürekli devam ettiğini düşünüyorum ben şu an. Ama böyle durumlarda ben diyorum ki ya çok daha güzel olursa, ve bu ihtimal bence yeni bir şeyleri denemek için değer. Ya iç sesimizi böyle değiştirebiliriz bence. Her hayal kırıklığına uğrayacaksın sesinin karşısında. Ya çok daha güzel olursa demeyi deneyin ve bence kendinize izin verin.

0: IFM Reklam.
1: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler, Aydın. İletişim: 0531 964 9026. Nurdan Kuaför Makeup, 25 yıllık deneyim, profesyonel dokunuş ve kusursuz güzellik için doğru adres.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim: 0544 300

0: 1.499 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor. Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
1: IFM Reklam.

0: tuhaf şey ki
1: düşüncesi. Ay efendim 105.5'tesiniz. Konumuz kendine izin vermek. Ve İnci Hanım demiş ki başkalarına gösterdiğim anlayışın yarısını kendime göstermiyorum. Arkadaşım hata yaptığında olabilir diyorum ama ben yaptığımda günlerce kendimi hırpalıyorum. Bu muhtemelen böyle kendisini çok feda eden bir anneyle ya da bir rol modelle büyümüş olabilirsiniz. Böyle önceliği hep başkaları olan, hep önce aman onlar mutlu olsun diyen bir anne ya da yetiştiren her kimse, böyle bir rol modelle büyüdüğümüzde gerçekten var olan anlayışımızın sonuna kadar o insanlar için kullanıyoruz ve kendimize geldiğimizde aslında kendimize göstermediğimiz o şefkatten dolayı öfkelenmeye başlıyoruz. Ve kendi kararlarımızla ilgili sürekli kendimizi hırpalarken ya da gün içerisinde kendimizi böyle azarlayan bir yerden hayata devam ediyoruz. Ama şunu söyleyebilirim, o ses size ait değil. Yani bugün kendinize şefkatli davranmakla bencillik arasındaki o çizgiyi fark ettiğiniz andan itibaren sürekli şunu söyleyebilirsiniz. Ya evet, hani bunu gerçekten içten bir yerden söyleyin. Ya şu an ben ne istiyorum? İyi de ben de insanım ya, hani günün sonunda. Ben de bir şeyleri yapmak istiyor ya da yapmak istemiyor olabilirim. İnsan olduğumuzu unutmakla alakalı belki. Belki o iç sesin gerçekten volümü çok yüksek. O yüzden ben böyle zaman zaman yalnız kaldığınızda, ufak tefek şeylerde, mesela yapmanız gereken bir işi sadece o an yorgun olduğunuz için ya da o an yapmak istemediğiniz için erteleyecek birkaç küçük eylemle o iç sesinizin sesini kısmayı deneyebilirsiniz. Bu eylemler zamanla daha büyümeye başladıkça galiba kendi sesimizle bize o otorite figürü olarak seslenen ses arasındaki ayrımı yapmayı bir şekilde başarabiliyoruz. O yüzden İnci Hanım, derim ki siz de o şefkate ihtiyaç duyuyorsunuz ve gerçekten o şefkati kendinize göstermeyi hak ediyorsunuz.

kendinize izin vermek yalnızca başlama ile ilgili de değildir. Bazen bırakmaya da izin vermektir. Bir zamanlar çok istediğimiz bir şeyi artık taşımak istemiyor olabiliriz. Bir ilişki, bir hedef, bir meslek, bir şehir, kendimiz hakkında kurduğumuz eski bir kimlik. İnsan değiştiğinde eski kararları da değişebilir. Fikrini değiştirmek çoğu zaman ve tutarsızlık gibi algılanıyor. Hani bunu çok istiyordun denir mesela. Ya da kendi kendimize söyleriz bunu. Evet, istemiş olabiliriz. O günkü bilgimizle, ihtiyacımızla, yaşımızla doğru olan belki buydu. Bugün başka bir yerdeyim. Artık o insan değilim. Bir sürü şey tecrübe ettim. Bu geçmişteki kendimize sadakat, bugünkü kendimize ihanet etmek zorunda da değiliz. Evet, bazen bu insana çok korkutucu geliyor olabilir ama bunun adı tutarsızlık da değil bu arada. Vazgeçmek ile kolayına kaçmak da aynı şey değil. Bazen emek vermeden bırakırız, bazen de çok uzun süre emek verdiğimiz için bırakmak istemeyiz. Ya bunca yıl verdim deriz mesela. Fakat geçmişte verdiğimiz o emekler geri gelmeyecek diye gelecekteki yılları da aynı yere vermek zorunda mıyız? Bu biraz tartışılır. Bence bu sorunun cevabı herkes için farklı ama soruyu sormaya da hakkımız var. Ya bir insan yıllarca sürdürdüğü işi bırakmak istemeyebilir. Bu onun başarısız olduğu anlamına gelmez. Belki o işte öğreneceğini öğrenmiş, taşıyacağını taşımıştır. Ya da bir ilişkiyi bitirmek isteyebilir. Bu yaşanan her şeyin yalan olduğu anlamına da gelmez. Bazı gerçekler olduğu halde sona erebilir. Yani böyle çizdiğimiz sınırların içerisinde kalmakla ilgili de bir öğretimiz var. Ya ben böyleyim. Ya böyleyim ama insan değişen, devinen bir varlık ya. Ve an be an bir tecrübenin içerisinden geçiyoruz. Dolayısıyla ben sürekli aynı çerçevenin içerisindeki insan olarak kalmaya devam edersem gelişemem, üretemem ve aynı yerde takılıp kalmak çok büyük bir tuzak değil mi? Ben değişmeyeceksem o zaman yaşım neden ilerliyor, ömür neden geçiyor? Peki ben bu kadar tecrübeyi neden yaşıyorum? Yani sonuç itibariyle çok sevdiğim bir söz var. Ağaç değilsin, yerini değiştirmek istersen değiştirebilirsin diye. Dolayısıyla kendinize izin vermek konusunda maddelerin içerisine bırakmayı ve değişmeyi de eklemek gerektiğini düşünen taraftayım. Yandım.

izin vermekte zorlandığımız şeylerden biri de iyi olmak galiba. Bazen uzun bir acıdan, hastalıktan, kayıptan, ayrılıktan sonra gelen güzel bir an bizi sevindirmek yerine suçlu hissettirebilir. Yani bu kadar çabuk mu diye mesela geçebilir aklımızdan. Gülünce yaşadıklarımızı küçümsüyormuşuz, yeniden seversek geçmişe ihanet ediyormuşuz, hayatımıza devam edersek kaybettiğimiz şeyi unutuyormuşuz gibi gelebilir. Oysa iyileşmek unutmak değil bence. Yani bir insanın, bir dönemin, bir acının hayatımızdaki yerini silmek değil, zaten mümkün de değil. Acıyla birlikte yaşamayı öğrenirken sevinç içinde yeniden yer açabilmek kıymetli bence. Kalbimizde bir duygunun bulunması diğerine yer olmadığı anlamına da gelmez. Ya insan aynı gün hem gülebilir hem özleyebilir. Bazılarımız iyi bir şey olduğunda hemen kötü ihtimal düşünür. Mutluluk fazla sürmesin diye kendimizi geri çekeriz. Çünkü kaybetmekten korkarız. Bilmiyorum, sizde de oluyor mu? Bazen böyle bir şeyler çok yolunda gittiğinde ay kötü bir şey mi olacak acaba diye gelen bir dürtümüz var maalesef. Sevinci tam yaşamazsak kaybı da daha az hissedeceğimizi mi zannediyoruz bilmiyorum. Fakat kendimizi acıdan korumaya çalışırken hayatın güzel taraflarıyla aramıza da mesafe koymuyor muyuz? Yanlış mı düşünüyorum? İyi olmaya izin vermek her şeyin çözüldüğünü söylemek değil ki, bazı yaralar kalır. Ve emin olun o kalan yara bir şeyleri öğretmiştir de bize. Dikkatli bakarsak bazı sorular cevapsızdır mesela, ya da bazı koşullar hala çok zordur, değişmez. Ama bütün bunların arasında iyi bir kahvaltıdan, bir dostun sesinden, ne bileyim sevdiğimiz bir şarkıdan ya da bedenimizin o gün daha güçlü hissetmesinden sevinç duyabiliriz. Küçük iyilikleri kabul etmek büyük acıları inkar etmiyor. Yani insan olmanın ne kadar çok tuzağı var. Belki hayatınızda uzun süre başkalarını taşıdınız ve siz iyi olduğunuzda onların yükünü unutmuş gibi hissettiniz mesela. Ya da kendinize iyi bir hayat kurmanız geçmişte zorlanan halinize karşı bir saygısızlık da değil ki. Onun taşıdığı yükün bir karşılığı, bir ödülü olabilir. Ama böyle düşünmeyi hep reddediyoruz. Bugün iyi hissettiğiniz bir an olursa onu hemen sorgulamadan içinde kalmayı deneyin. Ya bunu hak ettim deyin. Gerçi ben hak ettim cümlesini çok sevmiyorum, kelimesini. Neyi hak ediyorum? Yani insan olarak bir şey yapmak için ya da bir şey yaşamak için bir şey hak etmem mi lazım? Bu iyilik ya da kötülük de olabilir bu arada. Ama bunu sorabilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Çünkü her güzel duygunun karşılığında sınav vermek zorunda değiliz. Böyle bir matematik yok. Ve insanın zihninden geçen olumsuz şeylerin hayatımızda sadece %10'unu yaşıyoruz. Ama hayatımızın %80'inde sürekli bu düşünceleri çevirip duruyoruz kafamızda. İyi olmak bazen bir ödül değil yani. Hayatın doğal bir hareketidir ve bunun için kendine izin ver.

en önemli izinlerden biri de bence hayır diyebilmek. Fakat hayır kelimesi yalnızca iki heceden oluşsa bile arkasında çok büyük korkular var. Bencil görünmek, kırıcı olmak, sevilmemek, dışlanmak, nankör sayılmak, sorun çıkaran kişi olmak ve daha niceleri. Bu yüzden istemediğimiz şeylere evet der, sonra da o evetin yükünü taşımaya devam ederiz. Evet, her evet gönüllü bir evet olmuyor. Bazıları korkudan çıkıyor, bazıları suçluluktan. Bazıları alışkanlık bu arada, refleksle veriyoruz o cevabı. Bazıları karşımızdaki insanın vereceği tepkiyle uğraşacak gücümüz olmadığı için çıkıveriyor. Dışarıdan uyum gibi görünen şey içeride büyük bir öfkeye dönüşüyor zamanla. Sınır koymadığımızda yalnızca yorulmuyoruz. İlişkilerimizde görünmez bir hesap biriktiriyoruz maalesef. Karşımızdaki insan bizim gönüllü olduğumuzu sanırken biz içimizden ya bunca şeyi senin için yaptım demeye başlarız ve bu gün geçtikçe birikir. Oysa belki o insan bizim hayır diyemediğimizi hiç bilmiyor ya da biz hayır dersek belki de hiçbir sorun olmayacak. Ama söylemediğimiz sınırı başkasının anlamasını beklemek hem bize hem de ilişkiye ağır geliyor. Ya hayır demek her zaman sert olmak demek de değil. Mesela ben bunu da anlamam. Ya bu galiba bizde kayıtlı bir inanç. Ya bugün gelemeyeceğimi ya da bunu üstlenemem, yani bu şekilde konuşulmasına izin vermeyeceğim. Düşünmek için zamana ihtiyacım var gibi cevaplar da aslında hayır demek ya. Ben hep söylerim. Hayır demenin bin bir yolu var. Çok sert, kaşlar çatık ve tok bir ses tonuyla hayır demek zorunda değilim. Şefkatli bir yerden de kendimi ifade edip hayır diyebilirim. Bazı insanlar sınır koyduğumuzda gerçekten rahatsız olur. Çünkü bizim sınırsızlığımıza alışmış olabilirler. Değişim her zaman anlayışla karşılanmaya da bilir. Burada zor olan şu, kendimize izin vermek bazen birilerinin bizi yanlış anlamasına da izin vermeyi gerektirir ya. Herkesin zihninde kendimizi doğru anlatamayız. Bir ilişkide sınır koyduğunuz için sevgi geri çekiliyorsa orada sevginin neye bağlı olduğunu düşünmek gerekir bence. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yalnızca uyum gösterdiğinizde kabul görüyorsanız kabul edilen gerçekten siz misiniz? Yoksa o sessizliğiniz, her şeye gösterdiğiniz uyum mu? Ya bu soru kolay bir soru değil. Biraz yüzleşme sorusu ama bence zaman zaman ilişkilerde bu tarz tokat gibi sorular sorulmalı. Ya ben o ilişkiyi kaybetmek isteyip istemediğimden bile emin olmuyorum bazen. Ve her girdiğim ortamın rengine ayak uyduruyorum. Ve bir süre sonra ben kendi rengimi kaybediyorum. Benim bir rengim olmasın mı bu hayatta? O yüzden hayır demek için de kendine izin vermelisin. Buna da hakkın var.

0: Evet, IFM dinleyicileri, Dider Aydın'la Günaydın programının sonuna yaklaşırken bugün kendimize izin vermeyi konuştuk. İstemeye, dinlemeye, hayır demeye, yardım almaya, vazgeçmeye, değişmeye ve iyi olmaya. Bunların hiçbiri hayatın bütün sorumluluklarından kaçmak değil, kendimizi de sorumluluklarımız kadar gerçek kabul etmektir. Belki yıllardır birinden artık yapabilirsin cümlesi bekliyorsun. Belki o insanın seni anlamasını, onaylamasını, rahatlatmasını bekliyorsun. Ama bekleyerek zaman geçmez. Bunu kendine yapıyor olman lazım. Belki bugün ihtiyacın olan şey daha fazla cesaret değil. Belki zaten bildiğin hayat için kendine vereceğin açık bir izindir. İzin veren de sensin, o hayatı yaşayacak olan da. Kendinize çok iyi bakın. Şahane bir hafta olsun. Perşembe günü görüşmek üzere. Elimi sarar hissederek,
1: yüreğimi tam hapsederek. IFM Reklam.
2: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
3: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
4: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
5: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
6: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınızda yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güveni

0: İş telefonu 0256 711 47 34.
1: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi. Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler, Aydın. İletişim 0531 964 9026. Nurdan Kuaför Makeup, 25 yıllık deneyim, profesyonel dokunuş ve kusursuz güzellik için doğru adres.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada: Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
4: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin.

0: parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
1: Aydın'da konforun adresi: Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: IFM Reklam.
4: IFM. Kağıda duvara

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
4: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
5: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güveni

0: Çin'e aydın. Telefon 0546 222 2013, iş telefonu 0256 711 47 34.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler, Aydın. İletişim 0531 964 9026. Nurdan Kuaför Makeup, 25 yıllık deneyim, profesyonel dokunuş ve kusursuz güzellik için doğru adres.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Comonroil enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı, 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest. 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle

0: 15 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
1: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: IFM Reklam.

0: FM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
4: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
5: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜMOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınızda yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güvenilir...

0: içine aydın. Telefon 0546 222 2013, iş telefonu 0256 711 47 34.
1: IFM reklam.

0: IFM Reklam.
1: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi, kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5

0: 1.499 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: etti Aydın Çin'e.
1: NY Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507-807-9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güveni

0: İçine Aydın. Telefon 0546 222 2013, iş telefonu 0256 711 47 34.
1: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel, fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
2: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efe

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544-367-8436.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest. 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler, Aydın.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
7: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05

0: Adresi Aydın Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
4: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınızda yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güveni

0: İş telefonu 0256 711 47 34.
1: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi. Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

0: IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler, Aydın. İletişim 0531 964 9026. Nurdan Kuaför Makeup, 25 yıllık deneyim, profesyonel dokunuş ve kusursuz güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada: Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı, 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda.

0: Ale. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05

0: Kurumlar Mahallesi Aydın Çin'e.
1: NY Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
4: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
5: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güven...

0: İçine Aydın. Telefon 0546 222 2013, iş telefonu 0256 711 47 34.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

0: IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler, Aydın. İletişim 0531 964 9026. Nurdan Kuaför Makeup, 25 yıllık deneyim, profesyonel dokunuş ve kusursuz güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada: Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartı

0: yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0541

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
4: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güveni

0: İçine Aydın. Telefon 0546 222 2013, iş telefonu 0256 711 47 34.
1: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi. Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

0: Gelmesin nazar. Ay FM reklam.
1: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler, Aydın. İletişim 0531 964 9026. Nurdan Kuaför Makeup, 25 yıllık deneyim, profesyonel dokunuş ve kusursuz güzellik için doğru adres.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
6: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
7: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
8: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05.

0: Aydın Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
4: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar İçi, Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
5: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544-367-8436.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
7: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi, Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05

0: adresi Aydın Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029 bölü 2 Sokak, numara 5 bölü 4, Efeler Aydın.
4: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
5: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınızda yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güvenilir hizmetleriyle

0: 0533 iş telefonu 0256 711 47 34.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256 Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

0: sıcak. Gonore herif. Nereye geldin be doktor? Ev gelmedik. Efemet baş yiye sucuktan gelip yedir. Ondan sonra benim başım derde olup dursun. Ben öte belli olup dursun. Ben bak bakayım lan. Sen utanmadın mı? Üç tane kapıda yolların önünde ben iki çocuk doğdum ya. Ha? Bundan sonra bu sucukları yiysen sakın ol ev gelme. Sakın gelme. İçeri sokman kapının önünde yatarsın. Onu gör tamam mı? Gel oldu gavurla yatarsın.
1: Neden? Neden garı? Senin dırdırından bıktım arkadaş ben ya. Ben burada huzur buluyorum. Ben burada karnımı doyuruyorum arkadaş. Çocuklar, iyisiniz hoşsunuz. Efendim başyiğit sucuklarını tüm Türkiye lezzetini, kalitesini, hijyenini tanıttınız gari. Çinili deksiniz değil mi?
2: Vallahi ana, ben de bayılarak yiyorum. Hatta geceleri sucuk yemeden uyuyamıyorum.
3: Öyle olmam mı ya? Kalite kalite.
4: Anacığım dedin doğru. Çok lezzetliymiş bunlar. Yerden göğüne de haklısın.
0: Veli oğlum bu sucuk yemeyin değmen. Veli verin yesin. Ben de çok seviyorum. Ben de yiyorum da yalnız bu sucukla yedikten sonra bu evi yollamam. Sonra benim başım tebelleş oluyor. Ha burada kıvrılsın yatsın. Da hani bu ikizden şeyler nerede altınları nerede? Hemen şaşırman canım telaş etmen. Hem ben parıksımen. Ben o altınlardan bahsedeyim ben. Baksana o altından güzelliğine. Başlı sucuklar o altınlardan daha değerli. Bunlar üst kuş kanka alın gelin. Atın bakayım boynuma.

0: O zaman neymiş? Efemek başik çocukları. Şirker şirker doğdurur çocukları. O zaman neymiş? Kalite asla tesadüf değilmiş.
1: Kalite asla tesadüf değil. Hadi gidelim kaliteyi evde kontrol edelim karıcığım.
2: Boş. Hadi otur yere. Hadi bakayım. Sen orada durul yat. Hadi biz gidiyoruz. Giy bakayım bunu. Hadi al oğlum al. Hadi.
3: Hadi hayırlı işler.

0: zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var. Ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu, Münir Özkul Sokak, No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik elden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: ...1983 yılından bu yana Aydın'ın Nazilli ilçesinde çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olan Serset Römork Sanayi, sağlamlığı ve kalitesiyle Türkiye'nin güvenilir markalarından.

Küçük bir atölyeden doğan bu büyük başarı hikayesi, bugün tarım römorkları, sulama tankerleri, otomobil ve özel amaçlı römorklarla yoluna devam ediyor.

Sersed'in en önemli hedefi müşteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmak. Çünkü biliyoruz ki ürünlerimiz çiftçilerimizin emeğine güç, işine hız katıyor. Bir tondan 15 tona kadar farklı kapasite seçenekleri, güçlü süspansiyon sistemi, dayanıklı malzemeleri ve özelleştirilebilir tasarımlarıyla Sersed romorkları tarım ve nakliye işlerinizde en büyük yardımcınız. Misyonumuz dürüst, güvenilir ve uzun vadeli işbirlikleri kurmak. Vizyonumuz yenilikçi üretim anlayışıyla global ölçekte güven veren bir marka olmak. Bugün Sersed Romork Sanayi sadece bir üretici değil, çiftçimizin yol arkadaşıdır. Adres Yeni Mahalle 581 Sokak No10 Nazilli Aydın. Detaylı bilgi için 0546 416 7834. Sersed Romork Sanayi, gücünüze güç katar.

0: Erzurum'da düğün konvoyunda yürekleri yakan bir kaza meydana geldi. Erzurum Çat Karayolu Tekederesi mevkinde hafriyat kamyonuyla otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 42 yaşındaki Sevda Aydın ve Serra Nur Aydın doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada çocukların da bulunduğu öğrenilirken 10 yaşındaki bir kız çocuğunun ağır yaralandığı belirtildi. Hafriyat kamyonu sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Abi bir dakika çekme. Abi bir bakar mısın?
0: Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yenişehir mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre R.A. eski eşinin evli olduğu M.K.'ye silahla ateş etti. Ağır yaralanan M.K. apartmanın önünde yere yığıldı. Şüpheli R.A. ise daha sonra apartmana çıkarak aynı silahla kendini ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen M.K. hayatını kaybetti. Ağır yaralanan R.A. ise apartmandan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor. Kayseri'de bir otelde yaşanan tartışma korkunç bir cinayetle sonuçlandı. Talas ilçesindeki 14 katlı otelin 5. katında bulunan odada NCŞ ile 28 yaşındaki Selin Gökhan arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından NCŞ'nin Selin Gökhan'ı 5. kattan aşağı attığı öne sürüldü. Asma kata düşen genç kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine otele polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Selin Gökhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yakalanan NCŞ gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Selin Gökhan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Birazdan intihar edeceğim.
0: Antalya'nın Alanya ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Kestel mahallesinde Mustafa E. isimli şahıs henüz belirlenemeyen bir nedenle evinde eşini ve kayınvalidesini bıçakla yaraladı. Şahıs olayın ardından yaklaşık 200 metre uzaklıktaki 5 katlı bir binanın en üst katına çıkarak intihar girişiminde bulundu.
2: Ben tespit konusunda...
0: İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2: Karımı sabah vurdum.
0: Güvenlik güçleri şahsı ikna etmek için yaklaşık 4 saat boyunca çalışma yürüttü.
2: Birazdan intihar edeceğim.
0: Yapılan görüşmelerin ardından şahıs binadan indirilerek gözaltına alındı. Bıçakla yaralanan iki kadınsa sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şahsın olay sırasında sosyal medya hesabından canlı yayın açtığı da belirlendi.
2: Birazdan intihar edeceğim. Ben tespit konusunda cezaevine girdim. Onunla görüşmesini yakaladım karımı. Karımı sabah vurdum. Namusumu temizledim. Ne oldu bilmiyorum. Hakkınızı helal edin. Ben namuslu şerefli adamım. Birazdan intihar edeceğim. Benim çocuklarıma sahip çıkın. 5 tane çocuğum var. Yetim kalacaklar. Hakkınızı helal edin arkadaşlar.
0: Olayla ilgili soruş.

0: Psikolojik teslim almaya giderken bir olaya şahit oldum. UTV aracılarıyla iki tane Alman şahsın yol kenarında yüksek sesli bağırmalarına şahit oldum. Durdum. Kenarda izleyen bir Türk vatandaşımız vardı. Ona ne olduğunu sordum. Yolda köpeğe çarptıklarını, köpeğin kenara gittiğini ve köpeğe taşla vurduğunu söyledi. Köpek ölmüyor çarptığı zaman, UTV araçlı Almanlar çarptığı zaman köpek ölmüyor. Kenara getirip kafasına taşla vurduklarını dile getirdi. Ben abi bir şeyler yapalım falan filan diyorum orada. Sonra Alman şahıs bağırıp bize git diyor. Ben Alman şahsa diyorum ki iki sokak ötede de veteriner var. Veterinere götürmesini söylüyorum. Ancak o bana bağırıyor. Almanca hakaretlerde bulunuyor. Ve üstüme doğru geliyor. Ben de kolluk kuvvetlerine 112 haber veriyorum hemen. Jandarma ekipleriyle iletişime geçiyoruz. O sırada yanındaki vatandaş kayboluyor ortadan.
1: Üzerime geliyor şu anda. Köpeğe vurdu. Köpek ölmedi yavru. Taşla vuruyor köpeğe. Taşla öldürmeye çalışıyor. Veterinere götür diyorum, götürmüyor.
2: Motokuryenin ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. ATV'nin plakasından kiralama firmasına ulaşan ekipler Alman vatandaşı JR'yi belirleyerek gözaltına aldı. Şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan yaşananlar motokuryenin kask kamerasına yansıdı. Alican Yılmaz şüphelinin elindeki taşla kendisine de saldırmaya çalıştığını ileri sürdü. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Hatay'da işçileri taşıyan servis minibüsü tırla çarpıştı. Kaza Erzincan-Ceyhan Karayolu Bunsaz mevkinde meydana geldi. Toros Tarım İşletmesi'nden çıkan işçi servisi karşı yönden gelen tırla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle servis minibüsü hurdaya döndü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Kazada serviste bulunan Mehmet Soylu hayatını kaybetti. 15 yaralı ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Soylu'nun cansız bedeni incelemelerin ardından morga götürüldü. Serviste bulunan işçilerin mesailerinin ardından dört yol ve Payas'taki evlerine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Bursa'dan ailesiyle birlikte Bozcaada'ya gelen Uğur Savaş, 12 Ağustos sabahı arkadaşıyla birlikte zıpkınla avcılık yapmak için Sulubahçe açıklarına gitti. Saat 5.30 sıralarında denize dalan Savaş bir daha su yüzüne çıkmadı. Arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kayıp dalgıç için başlatılan arama çalışmaları 5. gününde de devam ediyor. Çalışmalara sahil güvenlik, AFAD, jandarma, jandarma komando birliği ve deniz polisi ekipleri katılıyor. Arama çalışmalarına destek olmak üzere Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de bölgeye geldi. Profesyonel 3 boyutlu yeraltı görüntüleme ve alan tarama sistemiyle yapılan çalışmalarla Savaş'a ulaşılmaya çalışılıyor. Eskişehir'de polis ekipleri çevre yolu Batı Kent Mahallesi mevkinde trafik denetimi gerçekleştirdi. Uygulama noktasında durdurulan otomobilin sürücüsü MY'ye alkol testi yapıldı. Ölçümde sürücünün 2.19 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine el konulan sürücü polislere "ama bu sizin yaptığınız ayıp" diyerek sitem etti. Otomobilini teslim alması için bir yakınını çağıran sürücü bu kez de beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Aracı almaya gelen yakınının da 0.22 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü olduğu tespit edilen şahsa araç teslim edilmezken denetimde toplam 25 bin lira idari para cezası uygulandı.
3: Okulların açılmasına kısa bir süre kalmışken veliler kırtasiyelerinin yolunu tuttu. Bakalım kırtasiyelerde durumlar ne?
2: Okulların açılmasına sayılı günler kala Aydın'da okul alışverişi hareketlendi. Veliler çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak için kırtasiyelere yöneldi. Ancak artan fiyatlar ailelerin bütçesini

0: zorluyor.
1: Bir çocuğun alışverişi için yaklaşık olarak 5.000 ila 7-8-10.000 arası. Çok kötü buluyorum, çok zor. Yani bilmiyorum ne olacak, nereye gidiyor. Çok pahalı gerçekten. 3-4 çocuğu olan arkadaşlar Allah kolaylık versin. Çok inanılmaz, çok kötü.
0: Yaklaşık 20 yıldır kırtasiye sektöründe faaliyet gösteren Ömer Özkaya, bu yıl fiyatların geçen yıla göre daha makul seviyede olduğunu söyledi. Özkaya, bunda yüksek stok miktarının etkili olduğunu belirtti.
2: Geçen yıla göre kıyaslarsak %32 çıkan enflasyona baktığımızda artış oranı 20-25 bandında. Bunun sebebi de stok maliyetlerinin fazla olması, üretici ve ithalatçıda bizlerin de elinde stokların çok yüksek olmasından dolayı fiyatlar makul geçen yıla göre.
0: Kırtasiyecilerde asıl yoğunluğun Ağustos ayının 25'inden sonra ve Eylül'ün ilk haftasında yaşanması bekleniyor.
2: Veliler genelde ihtiyaçlar doğrultusunda alışveriş yapıyorlar. Tabii bu bütçeyle alakalı. Hem kaliteli ürünler satılıyor hem normal ihtiyaç dahilindeki ürünler. Ama günümüzde ekonominin sıkıntılı olduğu bu dönemde ihtiyacı doğrultusunda, hatta ihtiyaçları erteleyerek alışveriş yapıyorlar. İlk dönem temel ihtiyaçlar. Eylül ayında okullar açıldıktan sonra sonradan artık ihtiyaç doğrultusunda işte çantadır, kalem kutusudur, ihtiyaçları doğrultusunda gelecek aylarda da satışlar devam ediyor. Yani sezon yılbaşına kadar yayılıyor diyebiliriz. Genelde uygun fiyatlı ürünleri, hatta kampanyalı ürünleri tercih ediyorlar. Bu da fiyatların makul seviyede artması, enflasyonun altında kalmasına bir sebep oluyor.
0: Veliler de fiyatlardan şikayetçi. Bir çocuğun okul ihtiyaçları için 5.000 ile 10.000 lira arasında bütçe ayıran aileler, özellikle çanta ve kıyafet fiyatlarının kendilerini zorladığını söylüyor.
3: Ya aslında fiyata değil de mesela okul kıyafetinde kaliteye bakıyorsun. Çünkü hani bir kere iki kere alıyorsun, bari düzgün olsun istiyorsun. Çünkü kalitesiz aldığın şey de bu sefer elinde patlıyor. Hani kaliteye bakıyorum onda. Ondan sonra ama mesela kitapta, defterde, çantada, bunda marketlerde gezdiğim oluyor, çoğu yerlerde gezdiğim oluyor. En uygun hangisi, onu bütçeme göre alıyorum.
2: Valla bu ekonomik şartlarda herkesin işi gerçekten zor, satıcıların işi zor, alıcıların işi zor. Bu arayı yumuşatmak adına herkesin makul fiyatlarda satış yapmasını rica ediyorum sektör adına.
4: Teşekkür.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hububat alımlarına ilişkin güncel verileri paylaştı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ülke genelinde sürdürdüğü alımlarda 11,5 milyon ton ürünün kabul edildiği açıklandı. Yumaklı, hasat sezonunun başından bu yana üreticilere yaklaşık 120 milyar lira ödeme yapıldığını belirtti. TMO'nun 769 alım merkezinde üreticilerden ürün kabul etmeye devam ettiğini kaydetti. Bakan Yumaklı, TMO'nun 20 milyon ton alım kapasitesi bulunduğunu belirterek üreticilere güvence verdi. TMO'ya gelen ürünlerin tamamının alınacağını söyleyen Yumaklı, alımların hızla sürdüğünü ifade etti. Hububatın gıda arz güvenliği açısından stratejik öneme sahip olduğuna dikkat çeken Yumaklı, üreticilere emekleri için teşekkür etti. Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesi Hacı Bektaş Veli'yi anma törenlerine ev sahipliği yaptı. 63. Ulusal, 37. Uluslararası Hacı Bektaş Veli anma törenleri ve kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda birlik ve beraberlik mesajları verildi. Etkinlikte konuşan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Hacı Bektaş Veli'nin öğretilerinin yüzyıllar sonra da topluma ışık tuttuğunu söyledi. Alevilerin eşit yurttaşlık taleplerine değinen Özel, cemevlerinin ibadethane olduğunu vurguladı. Türkiye'de farklı kimlik ve inançların eşit haklara sahip olması gerektiğini belirten Özel, toplumdaki ayrımlara karşı birlik çağrısı yaptı. Özel konuşmasında Hacı Bektaş Veli, Pir Sultan Abdal, Abdal Musa, Mevlana ve Yunus Emre'nin öğretilerine de vurgu yaptı.
5: Buradan cesaret etmek gerekir ki cami ibadethane ise cemevi de ibadethanedir. Alevilik bir kültür değil, bir inanç, semah, müzik değil, bir ibadettir. Aleviliğin bir kültür gibi görülüp ayrımcılıktır. Bunu reddediyoruz.
0: Yaşanan haksızlıklara rağmen kötülükle karşılık vermeyeceklerini söyleyen Özel, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
5: Bugün için bizden beklenen bir olmaktır. İri olmaktır, diri olmaktır. Kimse birbirine benzemek zorunda değil. Ama herkes birbirine sahip çıkmak zorunda. Zalimin en büyük korkusu mazlumun öfkesi değil. Zalimin asıl korkusu mazlumların birbirini bulması, diğerinin elini tutması, koluna girmesidir. 755 sene önce Hakk'a yürüyen ama hala
0: Türkiye'nin en büyük felaketlerinden biri olan 17 Ağustos Marmara depreminin üzerinden 27 yıl geçti. Depremde binlerce kişinin hayatını kaybettiği Yalova'da yaşanan acı bir kez daha hatırlandı. Anma programı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan sessiz yürüyüşle başladı. Yürüyüş 17 Ağustos deprem anıtında sona erdi. Programda depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu. İlahiler ve dualar edildi. Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar saatler 03.02'yi gösterdiğinde sevdiklerinin isimlerinin yer aldığı mermer bloklara karanfil bıraktı. Depremi Yalova'da yaşayanlarsa o geceyi yıllar geçse de unutamıyor. Vatandaşlar 17 Ağustos'un acısının unutulmaması ve benzer felaketlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.
4: Hepimiz doğal olarak çok üzünlüyüz. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı ama maalesef ki yaşandı ve şu an böyle bir yerdeyiz. Allah'tan rahmet diliyoruz hepsine. Her sene olduğu gibi burada hepsine karanfil koyuyoruz ve hepsine El Fatiha okuyoruz. Ve içeride de defterler var. Hepsine güzel dileklerde bulunuyoruz. Umarım bir daha yaşanmaz. Ülkemiz böyle şeyler görmez.
6: Deprem. 17 Ağustos Marmara depreminde biz Yalova'daydık. O zaman ben fabrikada çalışıyordum. Gece vardiyası 3-11 vardiyadan geldim. Eve geldik. Tam ışıkları söndürmeye gerek kalmadan ışıklar komple kesildi. Yerden bir uğultu. İşte yani ne olduğunu anlamadık ama yaşadık ve üzüldük. Çok arkadaşlarımız Allah rahmet eylesin kaybettik. Hatta burada arkadaşım var, ikisi anne kız. Bir sürü arkadaşlarımız öldü ama Allah hepsine rahmet eylesin.
0: Osmaniye'nin Olukbaşı yaylasında yaşayan 71 yaşındaki Hamdi Yaşar Kandemir, 49 yıllık eşi Döne Kandemir için kolları sıvadı. Haftada 3 gün diyalize giren Döne Kandemir, yayla evine ulaşmak için kullandığı 60 basamağa çıkarken düşüp kalça kemiğini kırdı. Eşinin bir daha zorlanmaması için kendi projesini hazırlayan Hamdi Yaşar Kandemir, merdivenlerin yanına asansör yaptı. Yaklaşık 800 kilogram taşıma kapasitesine sahip asansör çiftin hayatını kolaylaştırdı. Eşine olan sevgisini anlatan Kandemir, "O benim Zümrüdü Anka kuşum. Asansör az bile, kanat da takarım asansöre," dedi. Döne Kandemir ise eşinin yaptığı asansörün hayatını büyük ölçüde kolaylaştırdığını söyledi.
7: Adana'da klima hanımıma bana tokanıyor, klimanın altında oturamıyoruz. Biz yaylaya geliyoruz buraya, bir de alışkanlık var yani 36 senedir biz gelip gidiyoruz buraya. Çok şükürler olsun. Buraya da geldiğim zaman rahat ediyorum. Fakat bu sene hanımım diyaliz hastası olduğu için 60 basım yoldan evin yüksekliği, merdiven 60 basım yani geliyor. Çıkmakta zorlanıyoruz. Bu sene de çıkarken oturdu, ayağa kalktığı anda kalça kemiği kırıldı ve tedavi ettirdik. Bu Adana'da tedavi olurken ben buraya geldim, kendi projemle, kendi imkanlarımla bu asansörü yaptım. Şimdi de çok memnunuz. Siz de gördüğünüz güzel bir olay oldu. Çok şükür yani biz memnunuz. Bunu ilk etapta insan taşımak için yaptım. Yani ama mesela Osmaniye'ye alışverişe gidiyoruz, pazarı görüyoruz veya bir buzdolabı çıkarmasında, bulaşık çamaşır makinesi çıkarmasında yaptık da yani çok güzel çıkarıyor, hiçbir sıkıntı yok. 800 kiloya kadar taşıyor ama o yük atılmaz tabii. Yani 200 kilo, 2 kişi, 3 kişi gayet rahat çıkıyor da iniyor da. Asansörü eşim için yaptım. Eşimi severek, aşık olaraktan nişanlandım ve hala da aşığım. 49 senelik evliyim. Eşim hasta olunca bu asansörü onun için yaptım. O benim Zümrüt'ü anka kuşum. Onun için her şeyi yaparım. Bu asansörler az bile. Kanatla da karım asansörü, Allah'ın izniyle inşallah.
8: Haftada 3 gün diyalize giriyorum. İşte kalça kemiğim kırıldı, ameliyat oldum. Allah razı olsun, eşim bunu yaptı. İşte asansör yaptı. Kolaylaştırdı, bayağı kolaylaştırıyor. Çünkü merdiven çıkamıyorum. Bu kolaylaştırdı bayağı. Allah razı olsun eşim de. Teşekkür ederim ona.
0: Denizli'nin Tavası ilçesinde bu yıl 8.'si düzenlenen Zeybek Kültür ve Sanat Festivali, yöresel lezzetlerin yarıştığı renkli görüntülere sahne oldu. En iyi yanık kokulu Tavas koyun yoğurdu ve en iyi Tavas kavunu yarışmalarına yoğun katılım sağlandı. Jürinin değerlendirmesi sonucunda en iyi yanık kokulu Tavas koyun yoğurdu kategorisinde Mehmet Çiyancı, en iyi Tavas kavunu kategorisinde ise Ercan Yozgan birinci oldu. Dereceye girenlere ödülleri takdim edilirken yoğurt yarışmasının birincisi Mehmet Çiyancı'ya sahnede geleneksel kepeğen giydirildi.
9: İnşallah yanık koyun yoğurdu. Bunu bilmeyen var mı? Kepeğen yok değil mi? Nasıl? Çobanlık geleneğimiz ölmesin, yanık kokulu koyun yoğurdumuz üretilmeye devam etsin diye biz destek vermeye devam edeceğiz her zaman. Mehmet amcamız da bugünkü yarışmada birinci oldu. Biliyorsunuz yanık kokulu koyun yoğurdumuz NATO zirvesinde de yendi ve epey meşhur oldu. Siz de orada duymuşsunuzdur muhtemelen. Duydunuz mu? Duydunuz değil mi? Yemeyen var mı? Alkışlasın yemeyen. Az var, güzel, güzel, güzel. Siz de iyi, siz de iyi. Burada bulabilirsiniz inşallah. Tebrik ederiz.
0: Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, yöresel ürünlere ve üreticilere destek vermeye devam edeceklerini belirtti.
10: Tohum ve gübre Ceyhun sulamadan 10.000 TL.
11: Koyun yoğurduna sahip çıkmaya devam edeceğiz. Tavas'ın yanık kokulu koyun yoğurdu demeye devam edeceğiz. Yoğurt üreticilerine destek olmaya devam edeceğiz. Kavuna destek vermeye, Tavas'ın her türlü endemik, coğrafi işareti hak eden değerli ürünlerine değer vermeye devam edeceğiz.
10: Yanık koyun yoğurdu yarışmasında Mehmet amcamız kazandı. Hatırası olacak. Kız meşhur oldun artık. Artık bütün Tavas seni...
0: Ankara'da bir restoranın en dikkat çeken çalışanı robot garson Fiko oldu. Yaklaşık 3-4 gün önce göreve başlayan Fiko, kısa sürede müşterilerin ilgi odağına dönüştü. Müşterileri karşılayan, masalara servis yapan ve çocuklarla ilgilenen Fiko, zaman zaman dans ederek de müşterileri eğlendiriyor. Özellikle çocuklu ailelerin ilgi gösterdiği robot garson bazen masaları topluyor, bazen de patronuna zam talebini iletiyor.
12: Şefim, zam falan istemeyeceğim ya. Özledim. Gel bir sarılalım şöyle doya doya.
13: Sarılalım Fikocuğum, gel bir sarıl bakayım.
0: İşletme sahibi Sungur Deligözoğlu, Fiko'nun maaşı ve haftada bir gün izin hakkı bulunduğunu söylüyor. Ancak Fiko daha fazla çalıştığını düşünüyor ve sık sık patron zam diyerek zam istiyor. Renkli hareketleriyle restorana neşe katan Fiko şimdiden çalışanlar arasında da yerini aldı.
13: Üzerinde de çalışması olacak. Geç bakayım işine. Hadi yere. Yürü bakayım. Sağ Sakin sakin gel.
14: Garson Fikri Çin'e gittiğimde orada görmüştüm. Çin'e de git gelleri yaparak ben de bu işe bir el atayım dedim. Fiko'yu getirdik buraya. İnsanların da aşırı ilgisini çekiyor. Çocuklar çok neşelendi Fiko'yu gördüğü zaman. Herkes sabırsızlanıyordu zaten Fiko'yu görmek için. Robotu getireli ama robot dersek darılır. Onun adı Fiko. Kendi de öyle istiyor. Robotumuzu, Fiko'muzu getireli 3-4 gün oldu. 3-4 günde de çok ciddi bir ilgi odağı oldu Fiko. Robot Fiko'muz restoranda müşterilerimizi karşılıyor. Çocuklarla ilgileniyor. Bazen de sözümüzden çıkıp çocuklara gidip dans ediyor. Bazen de sözümüzde durmuyor ama onları neşelendiriyor. O yüzden kızmıyoruz. Fiko'muz bazen masaları topluyor ama kafasını estiğinde de kızıyor. Patron zam, patron zam deyip duruyor. Ne kadar iş yaparsa o kadar karşılığını istiyor Fiko. Müşterilerimizin robota karşı ilgisi olabildiğince fazla. Özellikle çocuklu aileler ilgi gösteriyor. Çocukların ilgisi ciddi anlamda fazla. Sonuçta çocuklar televizyonda gördüğü, gerçek olmadığını düşündüğü, yapay zeka zannettiği bir robotu burada canlı şekilde görünüyor, dokunuyor, selamlaşabiliyor, temas ediyorlar, birlikte dans ediyorlar. Fiko da hareketli bir varlık. Aslında robotla çalışmanın hiçbir zorluğu yok. Fiko bize neşe kaynağı oldu ama bazen şöyle zorlukları var. Garsonları da gaza getiriyor. Geliyor sürekli zam zam zam. Ben patron çok çalıştım. Benim izin günüm ikiye çıkaralım. Ben haftada bir izinli kalmayayım diyor. Şımarık bir arkadaş aslında. Fiko'nun maaşı var ama işte dediğim gibi sürekli gündeme getiriyor. Zam da zam, zam da zam. Sürekli benden zam istiyor. Haftada bir gün izni var. İstirahate geçiyor. Fiko verimli bir arkadaş bize.
15: Buradan patronum Sungur Bey'e sesleniyorum. Maaşıma biraz zam yapsın ya. Lütfen söyleyin ona.
0: Sıcak havalarda sağlığımız kadar tükettiğimiz gıdaların nasıl saklandığı da önem taşıyor. Diyetisyen Duygu Özbay, yüksek sıcaklıklarda özellikle et, tavuk, balık, yumurta ve süt ürünlerinde mikroorganizmaların hızla çoğalabildiğini belirtti.
16: Sıcaklık arttıkça uygun koşullarda saklanmayan yiyeceklerde mikroorganizmalar daha hızlı çoğalabilir. Özellikle et, tavuk, balık, yumurta ve süt ürünlerin kremalı yiyeceklerde oda sıcaklığında uzun süre bekletilmemeli ve soğuk zincir korunmalıdır.
0: Hazırlanan yemeklerin kısa sürede tüketilmesi ya da uygun şekilde soğutularak buzdolabına kaldırılması gerekiyor.
16: Çiğ et ve sebzeler için aynı bıçak veya kesme tahtasının kullanılması çapraz bulaşmaya neden olabilir. Böylelikle de yine aynı şekilde mikroorganizma bulaşmaları olabilir. Eller, mutfak yüzeyleri ve kullanılan araçları da mutlaka temiz tutmalıyız. Çiğ ve pişmiş gıdaları da birbirinden ayırmalıyız. Ayrıca bir yemeğin kokusunun ve görüntüsünün normal olması mutlaka güvenli olduğu anlamına gelmez. Özetle diyecek olursak yaz aylarında sağlıklı beslenmenin 3 temel kuralı şudur. Yeterli su tüketmek, hafif ve dengeli beslenmek, gıdaları doğru sıcaklıkta saklamak diyebiliriz. Yani küçük önlemlerle hem sıcak havanın olumsuz etkilerinden hem de gıda zehirlenmelerinden korunabiliriz.
0: Çiğ ve pişmiş gıdaların ayrı tutulması, çiğ et ve sebzeler için aynı bıçak ve kesme tahtasının kullanılmaması öneriliyor.
16: Gıda zehirlenmelerinde en sık yapılan hatalardan biri pişmiş yemekleri oda sıcaklığında uzun süre bekletmek. Özellikle sıcak havalarda yemekler hazırlandıktan sonra kısa sürede tüketilmeli veya uygun şekilde soğutularak buzdolabına kaldırılmalıdır. Dışarıda bekletilen et, tavuk, balık gibi özellikle yine süt ürünlerinin bekletilmesinde çok fazla mikroorganizma ürüyor. 35-40 derecelerde saatlerce onun beklemesi sağlığımız için tabii ki sakıncalı ve bunun sonucunda bulantı kusma etkileriyle gıda zehirlenmeleri çok sık ortaya çıkıyor. O yüzden yazın biraz daha dışarıda yemeye dikkat etmeliyiz.
0: Duygu Özbay, sıcak havalarda yeterli sıvı tüketiminin de önemli olduğunu belirterek, susamayı beklemeden gün boyunca düzenli olarak su içilmesini önerdi. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 19 yaşındaki Azra Aruser, çocukluktan gelen otomobil merakını mesleğe dönüştürdü.
17: Böyle şeyleri hep seviyordum. Yani üniversite sınavına gireceğim hatta girdim. Yani tercihimi yapacağım. Bu sektörü çok düşünmüyordum aslında ama yazın geldim. Hani alet edevat kullanmayı çok seviyorum zaten. Tercihimi de çok değiştirdi aslında buraya gelmek. Hani üniversitemi bu yönde bir şey okumak hiç düşünmüyordum ben. Ama şu an çok sevdim. Yani çok güzel bir iş. Çok keyifli. Ne zaman başladı? Küçüklüğümden beri zaten alet edevat içindeyim ben. Babam da hani bana hep yaptırırdı, ederdik falan. Ama hiç arabanın bu kadar içine gireceğimi düşünmüyordum. Şu an burası çok mutluyum. Burası çok güzel bir yer. Yani babam zaten doktor. Hiç böyle bir şey düşünmüyordum. Ama ben kendim istedim. Baba dedim hani ben girmek istiyorum. Yazın öğrenmek istiyorum. Çok merak ediyorum. Çünkü bir kız olarak hani bir gün ne bileyim yolda kalabilirim, bir şey olabilir. Kendim öğrenmek, bilmek istedim yani. Ve güzel oldu, geldim.
0: 23 Nisan mahallesindeki bir oto tamirhanesinde çalışmaya başlayan Aruser, motor tamirinden araç bakımına kadar birçok işi ustalarla birlikte yapıyor. Ailesinin desteğiyle otomotiv sektörüne adım atan genç kadın kısa sürede işin inceliklerini öğrenmeye başladı.
17: Yani ne istiyorsan onu yapabilirsin dediler bana. Sonuçta benim kararım. Neye merakın varsa onu bir yöne gidebilirsin dediler. Ve onların desteğiyle de ben her gün geliyorum, buradayım. İlerliyorum. Arkadaşlarım benim karakterimi bir tık bildikleri için sen tam senlik diyorlar. Yani müthiş insanlar zaten. Hani onlar olmasa ben bu kadar keyif almazdım muhtemelen zaten bu işten. Onlar sayesinde diyebilirim aslında. İleride bilgisayar, daha çok araba yazılımları, bunlarla ilgili programlar, bu tarz bir yöne yönelmek istiyorum. Çünkü şu an hani elim tutabiliyor, yine yapabiliyorum ama sonuçta eninde sonunda bir gün ben de yorulacağım. Ve o yön çok daha, ne bileyim, ilerleme potansiyeli daha yüksek görüyorum. Teknoloji ilerliyor sonuçta.
0: Tamirhane işletmecisi Sinan Dönmez, ilk başta Azra'nın bu mesleği yapabileceği konusunda tereddüt yaşadığını, ancak genç kadının çalışkanlığı ve el becerisiyle kendisini kısa sürede kanıtladığını söyledi.
7: Bir gün babası aradı beni. Kendisi hem müşterimizdi hem de çok sevdiğimiz bir doktor abimizdi. Kızının böyle bir iş yapmak istediğini söyledi. Ben de önce karşı çıktım. Çünkü bu bir erkeklerin güç kuvvet isteyen bir erkek mesleği. Böyle bir şey bayanların çok yapamayacağını düşündüm. Ama kendisi tanışınca fikrin değişeceğini söyledi bana. Sonra Azra'yı getirdi, tanıştık. Daha ilk günden birçok çırağın, birçok kalfanın yapamayacağı işleri beceriyle, isteyerek, candan, gönülden yapınca bizim de çok hoşumuza gitti. İşletmeye de bir artı keyif kattı. Kendisini böyle bayan olup bu işi yaptığını duyan herkes buraya tek tek ziyaret etmeye başladı. Bizim için de kendisi iş konusunda da çok büyük katkılar oluyor. Çok büyük şeyler oluyor. Bazı hayalleri var. Burası bence hayallerinin başlayacağı yer oldu onun için. Biz de elimizden gelen bütün desteği hayalleri adına yapmaya çalışıyoruz ona. Kendisini de çok seviyoruz. O da buraya çok alıştı. Buradaki herkese. Çünkü tamirhane ortamı erkeklerin çalıştığı bir yer. Daha çok erkeklerin ziyaret ettiği bir yer. Bayan olması bize de, müşterilerimize de ayrı bir keyif kattı.
0: Aruser, kadınların istedikleri takdirde her mesleği yapabileceğini vurgularken, tamirhanedeki çalışmasıyla çevresinden de takdir topluyor. Yedi yaşındaki Ege Birdane'nin hayatı doğum gün öncesi yaşadığı bir kazayla değişti. Kuzeninin üzerine düşmesinin ardından karın ağrısı başlayan Ege, yapılan muayene sonucu hastaneye götürüldü. Yapılan ultrasonda böbreğinde 17 santimetrelik tümör tespit edildi. Ankara'da tedavi altına alınan Ege, yaklaşık 9 ay boyunca kemoterapi ve ameliyat sürecinden geçti. Kemoterapi sonrası küçülen tümör, Ocak ayında yapılan başarılı ameliyatla temizlendi. Tedavi sürecinin tamamlandığı haberini ailesiyle birlikte Hatay'ın İskenderun ilçesinde alan Ege için yakınları sürpriz bir kutlama hazırladı. Minik Ege, motosiklet konvoyu eşliğinde Millet Parkı'na getirildi. Hazırlanan 300 balon, polis aracından yapılan anonsun ardından gökyüzüne bırakıldı. Sakarya'da 17 Ağustos 1999 depremi 34 yaşındaki milli güreşçi Kürşat Kiraz'ın hayatında derin izler bıraktı. Depremde enkaz altında kalan Kiraz, kurtarıldıktan sonra psikologların yönlendirmesiyle güreş sporuyla tanıştı. Kısa sürede spora tutunan Kiraz, 2006 yılında milli takıma seçildi. Normal kategoride Avrupa dereceleri elde eden milli sporcu, işitme engelliler kategorisinde dünya şampiyonluğu ve olimpiyat dereceleri kazandı. Depremde yaşadığı acıyı sporla aştığını söyleyen Kiraz, mücadelesini yıllar boyunca sürdürdü. Enkazın altından çıktık, minderin üstüne çıktık diyen milli sporcu, şimdi 2027 Dünya Şampiyonası için hazırlanıyor.
18: Bekle, ben daha başladım. Hazır. Başla. Evet.
0: Aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olan Kiraz yeni sporcular yetiştiriyor. Depremin unutulmaması gerektiğini belirten milli güreşçi, toplumun afetlere karşı daha hazırlıklı olması gerektiğini vurguluyor.
18: Aferin. Tekrar devam.
19: Güreş branşında glokorama stilde yarışıyorum. Bu branşta normaller kategorisinde Avrupa şampiyonluğum, Avrupa üçüncülüğüm, dünya üçüncülüğüm mevcut. İşitme engelliler kategorisinde dünya şampiyonluğum, olimpiyat ikinciliği ve olimpiyat üçüncülüğüm mevcut. Evet, 99 depreminde enkazın altından çıktıktan sonra sizlerin de dediği gibi psikologların yönlendirmesiyle, yardımlarıyla o zaman kurulan çadırlar vardı. Bu çadırlarda branşlar mevcuttu, spor branşları mevcuttu. Ben tercihimi güreş sporundan yana kullandım. Çok da aktif, hareketli bir çocukluk dönemiydi o zamanlar. Güreş sporuyla başladım ve güreş sporunun böyle çok hareketli, güce dayalı, kuvvete dayalı bir branş olduğunu görünce bana çok ilham verdi. Enkazın altından çıktık, minderin üstüne tekrar çıktık. Bu minderin üzerine çıktıktan sonra uzun yıllar bu branşı hiç pes etmeden sürdürdüm. Çalıştım, çabaladım. Tabii o gecenin vermiş olduğu travmayı da hep zihnimde yaşadım. Buralardan çıkaraktan Avrupa şampiyonluğu, Avrupa üçüncülüğü, dünya şampiyonluğu, olimpiyat ikinciliği, olimpiyat üçüncülüğü gibi başarılar elde ettim. Allah bize bir daha o günleri yaşatmasın.
18: Bravo. Bele girişi gökler, bele girişi gökler, bele girişi. Aferin, gir. Kaldırma. Sadece gir. Çıkış koridorunda.
0: İstanbul'un Beykoz ilçesinde düzenlenen 2026 Oral-B İstanbul Boğaziçi Triatlonu renkli görüntülere sahne oldu. Dünyanın kıtalar arası ilk ve tek triatlon organizasyonunda sporcular 2.2 kilometre yüzdü, 40 kilometre bisiklet sürdü ve 10 kilometre koştu. Kanlıca Küçük Su arasındaki yüzme etabıyla başlayan yarışta sporcular trafiğe kapatılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçerek Asya'dan Avrupa'ya pedal çevirdi. Ardından koşu etabını tamamlayan triatler finale ulaştı. Yarışmalarda erkekler genel klasmanında Mikhail Venediktov birinci olurken İlker Kökçe ikinci, Bahadır Tama üçüncü oldu. Kadınlarda ise Ece Calp zirveye çıktı. Sinem Yalçınkaya ikinci, İrem Görmüş üçüncü sırada yer aldı. Organizasyonda bu yıl ilk kez akuatlon yarışı da düzenlendi. Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, organizasyonun Türkiye'nin tanıtımına ve triatlon branşının bilinirliğine önemli katkı sağladığını belirtti. İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda Phil Winner için özel bir gün yaşandı. Yaklaşık 6 ton ağırlığındaki Winner 24. yaş gününde bakıma alındı. Veteriner hekimler ve bakıcılar Winner'ın ayaklarını özenle yıkadı. Tırnakları kontrol edilip temizlenen Phil'in bakımı sırasında ekiple uyum içinde hareket etmesi dikkat çekti. Asya filleri arasında yer alan Winner, eşi Begümcan ve yavruları İzmir, Deniz ve Ege ile birlikte Türkiye'nin tek fil ailesini oluşturuyor. Parkta görev yapan ekip, fillerin sağlığını yakından takip ediyor. Haftada iki kez ayak kontrolleri yapılan fillerin davranışları da dikkatle gözlemleniyor. Yıllardır fillerle ilgilenen ekip her birini dış görünüşlerinden ve hareketlerinden ayırt edebiliyor. Bakıcılar filleri kendi evlatları gibi gördüklerini ve mutluluklarının kendileri için çok önemli olduğunu söylüyor.
20: Onlara böyle özel ilgi gösteriyor arkadaşlarımız. Kendileri de bundan çok hoşlanıyorlar zaten. Haftalık rutinlerimizde fillerimizin ayaklarını iki kez kontrol ediyoruz her birininkini bireysel olarak. Bunu da aslında onlarla yapmış olduğumuz bir anlaşmayla yapıyoruz. Onlar korumalı kontak mesafesinden bizimle bir anlaşma içerisindeler ve onlar gelip bizden yemek alıyorlar. Biz de onların ayaklarına bakıyoruz ve onlara bu hizmeti sunuyoruz aslında. Bizimle işbirliği içinde çalışıyorlar. Tek tek ayaklarını kontrol ettikten sonra sonra eğer bir problem yoksa işte ayak bakımlarını yapıyoruz, temizliyoruz. Tamamen tırnak aralarına girmiş olan bütün kirliliklerden arındırıyoruz. Dezenfeksiyonlarını yapıyoruz, gözlemini yapıyoruz. Sonrasında da alana tekrar salıyoruz. Sağlıklı olmaları bizim için çok önemli. Fillerimizi tabii kesinlikle ayırt ediyoruz birbirinden. Tabii dışarıdan biri baktığında hani hepsi birbirinin aynısı gözüküyor. Bizim için öyle değil tabii. Hepsinin bir takım farklılıkları var. İşte kemik yapılarında, boylarında, tüy yapılarında, hortum renklerinde. Bunlar artık bizim ezberimizde. Çünkü onlar hani birlikte çalıştığımız için onlarla bütün detaylarını biliyoruz morfolojik olarak hayvanların. O yüzden artık uzaktan da olsa mutlaka hangisinin kim olduğunu bazen hareketlerinden ayırt edebiliyoruz kesinlikle. Bir kere kesinlikle empati içinde çalışıyoruz. Yani onların ne hissettiğini her zaman anlamaya çalışıyoruz. Onları mutlu etmek için, burada bu alandaki refahlarını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Onlara işte günleri iyi geçsin diye onlara bir takım zenginleştirme çalışmaları yapıyoruz. O gün bir problem olduğunda zaten bakıcı arkadaşlarımız, tekniker arkadaşlarımız hemen bunu tespit ediyorlar. Bugün biraz garip davranıyor, bugün biraz sinirli diyorlar mesela. Hemen onun kaynağını çözmeye çalışıyoruz, neden olabileceğini. Sonuçta biz bakım vereniz, hem anne olarak hem işte hekimi ve bu barınakta sorumlu olan kişiler olarak onlara tıpkı evlatlarımıza verdiğimiz gibi en iyi bakımı vermekle sorumluyuz burada. Böyle bir yükümlülüğümüz var bizim. Ya tabii ki onları çok seviyoruz. Gerçekten severek yapıyoruz. Gözlerinin içine bakıp iletişim kurduğumuzda bizim için gerçekten büyük bir mutluluk oluyor. Ne istediğini anladığımızda, anlayıp ona cevap verebildiğimizde, o da sevincini gösterdiğinde böyle tüylerimiz diken diken oluyor. Yağlarımız eriyor gerçekten.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Ama bu gece uyumadan önce elimi tutar mısınız?
2: Lösev hayat verir.

0: Onlar Türkiye'nin alanında önde gelen deprem bilimi hocaları. Hepsi toplumu bilinçlendirmek için çalışıyor. Bugün bize ortak bir mesajları var.
1: Önce mesaj. Afet anında sağlıklı iletişim kurmak için
2: yapmamız gereken
3: aramak yerine önce mesaj atmak.
1: Örneğin
3: internet destekli uygulamalar üzerinden
1: bir acil durum grubu kurabiliriz.
3: Böylece afet anında
2: mesajlaşarak hızla iletişime geçebiliriz.
1: Arama ihtiyacı hissederseniz de
3: yine internet destekli uygulamalar üstünden aramanızı gerçekleştirin.
1: Tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına göre tasarlanıyor.
2: Bu yüzden siz de afet anlarında önce SMS'le veya internet destekli uygulamalardan mesajla haberleşmeyi unutmayın.
0: Böylece herkes sevdiklerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu yüzden
1: önce mesaj.
4: Gazeteniz Denge artık WhatsApp kanalında. Aydın ve tüm dünyada en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi hemen aşağıdaki linke tıklayıp bizi WhatsApp

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256-340-0256. Efeler Belediyesi.
3: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güveni

0: Çin'e aydın. Telefon 0546 222 2013, iş telefonu 0256 711 47 34.
1: IFM Reklam.

0: Kemanın akordu tamam mı?
1: Evet.
0: İyi. Başlayabiliriz. Fa La mi Re mi fa Mi'ye dikkat et.

0: aşık mı oluyorum? 20 yaş farka rağmen.
1: İyi. Yarından sonra görüşürüz.
2: Hayır efendim.
1: Perşembe öyleyse.
2: Hayır efendim. Artık dayanamayacağım.
1: Neden? Derse devam etmek istemiyor musun?
2: Hayır efendim.
1: Peki ama neden?
2: Çünkü ben de sizi seviyorum.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efe

0: sonsuz güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Anı. Kuşadası Şubesi Ender Anı.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik MaxiFit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
4: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam.

sen yıkılırım ve kahrolurum. Düşerim dillere, rezil olurum. Sanma sensiz ben. Sanma sensiz ben bir tek mutlu olurum sevdiğim. Yalvarırım sevdiğim. Yalvarırım.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
4: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM reklam.

her gidişine ayrı anlam yüklüyorum. Yapma Allah aşkına. Ya hep kal benimle söz etme gidişlerden, ya da silinsin ismin de cismin de. Oynama benimle, dengemi bozuyorsun. Aşkı yaşayacak yürek bırakmıyorsun insanda. Böyle değildin sen, ne oldu sana? Bittiyse heyecanım bileyim bende. Seni çok seviyorum diye başlayan ve ama ile devam eden cümleleri duymaktan bıktım. Seviyorsan seviyorsundur, aması olmaz bu işin. Üstelik bir cümlede ama varsa bir önceki

Ya, ya imkansız diye biliyorsan eğer sevmiyorsun demektir. Bahanelerin arkasına sığınma. İnsanların hayatına sorgusuz sualsiz girip darmadağın eden, sonra da hiçbir şey söylemeden gitmeye çalışanlardan nefret ediyorum. Böyle misin sen de? Gerçekten gitmek mi istiyorsun? Yürekli ol biraz. Hadi konuş. Söylemek istediğini söyle. İki çift söz hak etmedi mi bu aşk? Yaşanılan

Niye yanılıyorum ya? Niye tam işte bu dediklerim sömürüyor aşkımı? Biraz daha mı katı olmalıyım? Biraz daha mı kapalı tutmalıyım kapılarımı? Bazen bu dünyadan olmadığımı düşünüyorum. Bu devrin adamı değilim. Oyun çeviremiyorum, hesap yapamıyorum. Bana ait olmayan kişiliklere bürünüp bir plan dahilinde hareket edemiyorum. İnsanız biliyorum, hepimizin

Demeden, hiçbir hesabı düşünmeden açsaydın eğer bana yüreğini, işte o zaman görürdün bir aşkın nasıl efsaneye dönüşülebileceğini. Sen gözlerini kapıyorsun. Bir sen varsın, başka hiç kimseye bakmıyorsun. Her şey senin çevrende şekillenmeli. Her şey sana göre düzenlenmeli. Beceremiyorum, kusura bakma. Şimdi gidiyorum.

ne günler yaşadım gördüm. Bir bahar gibiydim, kışlara döndüm. Artık her arzumu kalbime gömdüm. Hayat, sen ne çabuk harcadın beni.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan SkyStar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Anı. Kuşadası Şubesi Ender Anı.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan SkyStar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa konuşmak, alışılmışın dışına çıkmak ve pazartesiye farklı bir pencereden bakmak için dinlemede kalın. Canlı dinlemek için www.ifm.com.tr.
0: IFM Reklam.
3: Ne çok üzülmüşüm, sevinçlerimden çok. Ne çok ağlamışım, gülmek yabancı.

Bunu senden hiç beklemezdim. Önce Allah, sonra sendim. Değmezdin sen bunlara, değmezsin gözyaşıma. Sana değil kendim özlüyorum, senin gibi birisini sevdiğim için. Yolun açık olsun, Allah senin değil benim cezamı versin.

IFM Reklam. Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Lider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa konuşmak, alışılmışın dışına çıkmak ve pazartesiye farklı bir pencereden bakmak için dinlemede kalın. Canlı dinlemek için www.ifm.com.tr IFM Reklam.

bulutlar seyrini unutmuş. Semaya baksana matem mi tutmuş? Gökte ne ay var ne de bir yıldız. Her taraf karanlık, neden ıssız? Sen yoksun diye, sen yoksun diye. Her gün ağlıyorum sen yoksun diye. Her gün ağlıyorum sen yoksun diye. Sen yoksun diye. Esen rüzgarları kesilmiş nefesi, coşkun dalgaları çıkmıyor sesi. Bu ne sessizlik, bu ne durgunluk. Doğan güneşe bak.

0: IFM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Lider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa konuşmak, alışılmışın dışına çıkmak ve pazartesiye farklı bir pencereden bakmak için dinlemede kalın. Canlı dinlemek için www.ifm.com.tr
0: IFM Reklam.

İster fırtınalar kopsun, yüreğimin her köşesi paramparça olsun istersen, ben de unuturum, ben de unuturum senin gibi.

attığın kalbimde şimdi yanar esiyor senin eski yerinden.

IFM reklam. Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Lider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair

IFM Reklam. Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa

0: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: IFM Reklam.

Artık eskisi gibi değilsin bana. Gözlerin başka, dilin başka hitapta. Artık eskisi gibi değilsin bana. Sözlerin yavaşça haddini aşmakta. Zamanla düzelir diye beklemeye gerek yok. Aşığım görmüyor musun diye eklemeye gerek yok. Al sen bu sevgiyi yerin dibine sok. Dedim ya, artık eskisi gibi değilsin bana. Artık eskisi gibi değilsin bana. Artık eskisi gibi değilim sana. Nefesim nefesine değmesin istiyorum. Artık eskisi gibi değilim sana. Gözlerim gözlerine bakmasın istiyorum. Seni deli gibi severken geldiğim duruma bak. Aşk ile çektiğimiz resimleri gözünü kırpmadan ellerinle yak. İşte bu senin eserin. Şimdi git başına gurur taçları tak. Sen beni yalnızlığın denizine bırak. Otur da denizin denizine.

IFM Reklam. Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa konuşmak, alışılmışın dışına çıkmak ve pazartesiye farklı bir pencereden bakmak için dinlemede kalın. Canlı dinlemek için www.ifm.com.tr. IFM Reklam.

kaderimin ettiğine, şu gurbetin çilesine, bir de yarın hasretine dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Dört yanımda tuzaklar var, sırtımdan hep vuranlar var. Yar elinden yandım ha.